0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Türkülerle adım adım Bulgaristan. Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Türkülerle adım adım Bulgaristan programına hoş geldiniz efendim.

Bu programda arkadaşım Bilyana Harizanova ile birlikte Bulgaristan Radyosu'nun 16. stüdyosunda çalışıyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Türkülerle adım adım Bulgaristan dedik ve ülkemizi türkülerle tanıtacağız. Nereden mi başlayacağız sevgili dinleyiciler? Önce Rodoplara, Kırcalı bölgesine gideceğiz. Kırcalı bölgesinden çok değerli Dostlar grubunun türkülerini dinleteceğiz. Ardından biraz daha güneye ve Ardino'ya gideceğiz. Ardino Rodopska Iskra Halk Kültür Evi'nden sevgili dinleyiciler, Yüksel İsmail dostumuz solist olduğu grupla saz ustalarıyla birlikte bize birbirinden güzel türkülerini seslendirecek. Ve ardından Kuzeydoğu'ya, Ruse'ye gidiyoruz. Ruse'den saz ve söz ustası Mesut Tunalı da güzel türkülerle bizim programımıza renk katacak. Başlayalım o zaman efendim. Önce Dostlar grubunun güzel bir türküsünü dinletiyoruz ve hepinize türkülerimizle, şarkılarımızla güzel günler sizin olsun diyoruz.

Değerli dinleyiciler, Dostlar grubunun Gümüş Telli Sazım Var türküsüyle başladık bugünkü programımıza. Aslında Dostlar grubunu 2011 yılı Ardino'da düzenlenen Türk Folklor Festivali'nde tanışmıştık. Kendileri Dostlar grubu Buket Kadın Derneği'ne eşlik ediyordu. Ne yazık ki o günlerden geri hiçbir kaydımız kalmadı belirli nedenlerden dolayı. Ama ben burada şimdi Dostlar grubunda yer alan saz ve söz ustalarının isimlerini okumak ve hatırlatmak istiyorum. Çünkü hep Kırcalı'dan Dostlar grubu diyoruz ama kimler var, kimler gelmiş, kimler geçmiş bu gruptan? Mehmet Ali Halil, Sevkan Ozan, Beysin Şen, Osman Cavlak, Ali Emin, Ahmet Başaran, Beyanil Ahmet. Aslında Osman Cavlak son Kırcalı'da yaptığımız canlı yayınımızda sevgili dinleyiciler stüdyomuza konuk olmuştu ve Kırcalı Radyosu'nda o zaman çok güzel sohbetimiz de olmuştu sevgili dinleyiciler. Ahmet Başaran ise ertesi gün Kirkuğu'da bizlerle beraber oldu. Saz ve söz ustası Mehmet Davut'la birlikte sağ olsun Hasan Hasan da bizi yalnız bırakmadı. Ta Mumçılgrad'ın Pazartesi Mahallesi'nden kalktı. Sazıyla sözüyle programımıza katıldılar o zaman. Ve şimdi sevgili dinleyiciler Dostlar grubundan iki türkümüz var programımızda. Hep beraber dinliyoruz. Saniyem ve Alan Çayırlarında Koyun mu güdersin Mehmet?

Ve şimdi sevgili dinleyiciler, yolumuz Ardino'ya uzanıyor. Ardino, Narodno Çitalište Rodopska Iskra. 1921 yılı kuruluşu değerli dinleyiciler. Oradaki dostlarımızla, bu halk kültür evindeki dostlarımızla 2011 yılında Ardino Türk Folklor Festivali'nde tanışmıştık. Daha sonra da sevgili dinleyiciler, bundan 8 yıl önce TRT'den bir ekip gelip bütün Bulgaristan'ın folklor bölgelerini gezdi. Adım adım her yani Kırcali'den başlayıp Şop bölgesinde, değerli dinleyiciler, Kuzeydoğu'da, Trakya bölgesinde folklor türkü ve şarkıları kayda aldı. O zaman da yine Rodopska Iskra Halk Kültür Evi'nden değerli dostumuz Yüksel İsmail de oradaki türküleri, şarkıları icra etmişti. Ve Balkanlarda Müzik Yolculuğu başlıklı bir programın konuğu olmuşlardı. Şimdi ise bizler Kasım ayından önce Ekim ayında Kırcali bölgesinde yaptığımız canlı yayınlarımız sırasında Ardino'dan yine Yüksel İsmail katıldı.

0: ayından önce Ekim ayında Kırcalı bölgesinde yaptığımız canlı yayınlarımız sırasında Arduino'dan yine Yüksel İsmail katılmıştı. Fakat elimde bize gönderilen bir CD var. Biraz önce dostlar grubundan okuduğum saz ve söz ustalarının bazıları burada da var. İsimleri burada da geçiyor. Mesela Sami Osman, Nazmi Çavuş, Ali Emin, kendisi saz ustası, Cemal Süleyman. Arduino'daki canlı yayınımıza katılmıştı sazıyla. Beysim Yaşar, Sevkan Ozan, Darbuka ustası, o da dostlar grubundan. Fikri Mahmut, Hikmet Aliyev, Ayhan Işık. Burada Rodopska İskra folklor grubunun üyeleri ve solist Yüksel İsmail. Değerli dinleyiciler, onlardan da iki türkümüz olacak. Benim ve Selverim.
1: Bu dağlar benim dağlarım, yollarıyla beraber. Bu bahçe benim bahçem, gülleriyle beraber. Bu yayla benim yaylam, kuzusu ile beraber. Bu sevda benim sevdam, sızısı ile beraber. Bu türküler benim türküm, sazları ile beraber. Bu bayramlar benim bayramım, kızları ile beraber. Bu bahar benim baharım, kuşları ile beraber. Bu toprak benim toprağım, taşları ile beraber.

değerli dinleyiciler, Rodopları böyle dostlar grubuyla ve Ardino'daki Rodopska Iskra folklor grubuyla gezdikten sonra rotamızı Kuzeydoğu'ya çeviriyoruz. Kuzeydoğu'dan Rusen'in Bızın köyünden saz ve söz ustası Mesut Tunalı'dan iki türkümüz olacak. Mesut Tunalı ile 2013 yılında tanışmıştık. Oradaki Güneş Derneği 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü etkinlikleri düzenlemişti. Böyle çok uzun, çok güzel bir program hazırlamışlardı ve programda Mesut Tunalı da yer alıyordu. Kendisiyle o zaman tanıştık. O gün bugün dostluğumuz devam ediyor. Ve ilk defa Bulgaristan Radyosu'nda sesi ve sazı duyuldu. Artık hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de birçok konserlere, birçok festivale katılıyor kendisi. Hiç durmadan yollara düşüyor ve nerede saz ve söz ustası gerekiyorsa o yardıma koşuyor. Geçenlerde mesela yolu Novi Pazar'a düşmüştü biz aradığımızda. Novi Pazar'da bir folklor grubu kurulacakmış. O da yardımını esirgememiş sağ olsun. Böyle Mesut Tunalı, şimdi onun türkülerinden iki tanesini dinleteceğiz. Kız nişanlım sen misin? Evlerimin önünde güzelim diyeceğiz sevgili dinleyiciler ve bu türküleri Trakya Üniversitesi'nin yardımıyla kayda aldı. Dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Tekrar Kırcalı'dan Dostlar grubuna dönüyoruz. Üç türkülerini dinledikten sonra sırada Kerimen var. Bu türküyü saz ve söz ustalarından her biri büyük bir merakla dinliyor, dinletiyor ve çalıyor. Yeşil İpek Bükeyim Aman ve Deryalar türküsünü ise Beysin Şen söylüyor. Sevgili

dinleyiciler, neden bugün Rodopları ve Kuzeydoğu'yu seçtim derseniz, Rodoplarda biliyorsunuz saz ve söz ustası çok var. En ünlü ses sanatçılarımız, ustalar hep Rodoplardan çıkmıştır ve bugün böyle Rodoplara uğramadan olmaz diyorum. Saz ve söz ustaları sayısı çoğalsın inşallah ve Bulgaristan Radyosu'nun programlarında yer almaya devam etsinler. Evet, şimdi onlardan yine 3 türkümüz var.

Ve sevgili dinleyiciler, şimdi tekrar Arduino'ya dönüyoruz. Rodopska Iskra 1921 Halk Kültür Evi'nden, folklor grubundan, oradaki dostlara da selam olsun diyerek folklor grubundan 3 türküyü dinleteceğiz şimdi. Sarı Gülüm Var Benim, Bilal Oğlan ve Zilli Demaş'a hep beraber dinliyoruz.

Türkülerle adım adım Bulgaristan başlığını verdiğimiz programımızda değerli dinleyiciler, dostlar grubundan Ardino Rodopska İskra Halk Kültür Evi'nden türküler dinledik. Ayrıca saz ve söz ustası Mesut Tunalı da programımıza renk kattı. Bugün bizi dinlediğiniz ve türkü ve şarkılarımıza kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her zaman sevgili dinleyiciler, türkülerimizle, şarkılarımızla huzurunuzda olmaya devam edeceğiz. Ben buradan arkadaşım Bilyana Harizanova'ya teşekkür ediyorum. Ben Şevki Çakır. Gününüz türküler kadar güzel, türküler kadar neşeli olmasını diliyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Bugünkü canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedri Halis Aile Saati programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Varşova-Tel Aviv seferini yapan uçak Bulgaristan, Türkiye, Kıbrıs ve İsrail'i alarma geçirdi. Başbakan Yardımcısı Ivo Hristov, turistik tesislerindeki doluluk oranları beklentilerin altında kaldı açıklamasında bulundu. Emekli aylıklarına %7,8 artış, elektrik ve merkezi ısıtma fiyatlarına %3 civarında zam. Bulgar Gülü Japonya'nın Ayase şehrindeki gül bahçesini süslüyor. Bugün 1 Temmuz'da Tutrakan'da Kayası Festivali düzenleniyor. Hava durumuna gelince Karadeniz bölgesi dışında yarın ülke genelinde sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Şimdi haberler. Bulgaristan Hava Kuvvetleri Torehon'daki NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden alınan bilgiler doğrultusunda 30 Haziran'da MiG-29 uçağını aktif hale getirdi. Bulgaristan merkezli Elektra Airways adına Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonyalı LOT Hava Yolları'na ait Airbus A320 uçağı uçakta yasa dışı müdahale nedeniyle 7500 transponder kodunu yayınladı. Saat 13.57 sularında Bulgaristan hava sahasına giren uçağı Tuna'dan Türkiye'ye kadar MiG-29 uçağı eşlik etti. Türkiye'ye girdikten sonra ise Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edildi. Yolcu uçağı Kıbrıs'taki Baf Uluslararası Havalimanı'na acil iniş talebinde bulundu. Ancak yoğun trafik nedeniyle bu talep reddedildi ve uçak geri dönerek saat 17.15 civarında Burgas'a iniş yaptı. LOT Hava Yolları tarafından yapılan ilk açıklamada olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmişti. Uçak İsrail'e gitmek üzere Burgas'tan saat 23'te kalkış yaptı. Betya'nın aktardığı gibi Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen Turizm Reform Konseyi'nin ilk toplantısı sırasında Başbakan Yardımcısı Ivo Hristov, yaz sezonunun başlangıcında beklentilere kıyasla turistik tesislerinin doluluk oranlarında düşüş gözlemlenirken giderek daha fazla Bulgaristan vatandaşı tatillerini Yunanistan'da geçirmeyi tercih ediyor dedi. Ivo Hristov, fiyatların sunulan

hizmetlerin kalitesi ve Bulgaristan turizm ürününün rekabet gücü de dahil olmak üzere ciddi bir analiz gerektiren bir eğilim olduğunu öne sürdü. Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu Başkanı Plamen Mladenovski'ye göre 1 Temmuz'dan itibaren konut aboneleri için elektriği, merkezi ısıtma ve sıcak su fiyatları yaklaşık %3 oranında artarak, ki bu da tüketicilerin elektrik faturalarına yaklaşık 1 avroluk artış ile yansıyacak. En fazla zam Sofya ve Pleven, en düşük ise Vratsa'da yapılacak. 1 Temmuz'dan itibaren sosyal yaşlılık aylığı 183 avro oluyor ve bu artış 163 bin vatandaşın gelirine yansıyacaktır. Burada söz konusu olan 70 yaş üstü kişi başına yıllık geliri yoksulluk sınırının %30'unun altında olan ve sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmayan kişilerdir. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm emekli maaşlarına tutarı 30,68 avroluk ek ödeme veya COVID ek ödemesi olarak bilinen ödeme artık dahil edilmeyecek. Ayrıca 1 Temmuz'dan itibaren İsviçre kuralı olarak bilinen mekanizma çerçevesinde belirlenen oranla emekli maaşları %7,8 oranında güncellenecek ve bu artış 2025 yılı sonuna kadar emekli maaşı alan tüm kişileri kapsayacaktır. Emekli maaşı ödemeleri 7 Temmuz Salı günü başlayacak. Bulgaristan'ın Japonya Büyükelçisi Marietta Arabacieva 26 Haziran 2026 tarihinde Kanagawa vilayetindeki Ayase şehrini ziyaret ederek belediye başkanı Yoshihiko Kutsikawa ile görüştü. Görüşme yenilenip 1 Mayıs 2025 tarihinde kapılarını yeniden ziyaretçilere açan Ayase Rose Garden Gül Bahçesi'nde gerçekleşti. Bulgaristan'ın Japonya Büyükelçiliği'nin Facebook sosyal hesabından Gül Bahçesi'nin yaklaşık 7700 metrekarelik bir alanı kapladığını ve 150 çeşitten 680'den fazla gül fidanının yer aldığı paylaşıldı. Bahçenin yaratıcısı Takashi Kawai'ye göre gül bahçesinin konsepti dünya turu niteliğinde olup farklı ülke ve bölgelerden 150 çeşit gülü içermektedir. Bahçenin özelliklerinden biri ziyaretçilerin satın alabileceği Bulgaristan'a özgü Damascena yağlı gül çiçekleriyle demlenmiş yeşil çaydır. Tutrakan Belediyesi tarafından açıklandığı üzere bugün 1 Temmuz'da Tutrakan'da Kayası Festivali düzenleniyor. Bölgedeki üreticileri bir araya getirerek farklı kayası çeşitlerini sergilemelerini sağlayan Kayası Festivali programında en kaliteli meyve, en lezzetli kayası tatlıları ve reçelleriyle en iyi kayası rakısı yarışmaları yer alıyor. Bu yılki etkinlik Silistra ilindeki kayası hasadının başlangıcına denk geliyor. Bazı üreticiler geçen yıla kıyasla daha iyi kayası verimi beklediklerini açıkladılar. 21 dekardan fazla kayısı bahçesiyle Silistra ili ülkenin başlıca kayısı üreticisidir. Silistra Kayısı ve Tarım Uygulama Merkezi yaklaşık 500 çeşit kayısı koleksiyonuna sahiptir. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde kamyon trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya olmak üzere diğer tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından yapılan açıklamaya göre aşırı sıcaklar nedeniyle Hemus, Trakya, Maritsa, Struma ve Avrupa otoyollarında ve ülke genelindeki birinci sınıf yollarda hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması durumunda 20 tondan ağır yük araçlarının trafiği saat 13 ila 21 arasında tekrar durdurulacak. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 18 ciddi trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Ayın başından itibaren ülke genelinde meydana gelen kazalarda 49 kişi yaşamını

0: yitirirken 877 kişi ise yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 123 yangın söndürüldü. Yangınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Hava durumu. Karadeniz bölgesi dışında yarın ülke genelinde sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 17 ila 21, Sofya'da termometreler 17 dereceyi gösterecek. Ülke genelinde öğlene kadar güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra bulutlar artacak ve yer yer gök gürültülü yağmur yağacak. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve dolu yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33, başkentte yaklaşık 28 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlanma meydana gelecek ve yer yer gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı Karadeniz'de 28 ila 30, deniz suyu sıcaklığı 26 ila 27 derece olacak. Dağlarda öğle saatlerinde ve öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 22, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Cuma günü bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yer yer kısa süreli yağışlar düşecek. Cumartesi günü Orta ve Doğu Bulgaristan'da yağmur yağacak. Bazı yerlerde geçici olarak gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış düşecek. Dolu yağışı olasılığı da var. Cumartesi günü hava sıcaklığı 25 ile 30 derece arasında olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Sizin, bizim,
1: hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
4: Aile Saati programıyla canlı yayınımız devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Bilyana Harizanova ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevkiye Çakır ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere hazırız. Eğer sizler de hazırsanız başlıyoruz. Aile Saati'nde önce aşırı hava sıcaklığının sağlığımız için oluşturduğu riskleri ve alınması gereken tedbirleri konuşacağız değerli dinleyiciler. Kavurucu sıcaklıklar etkili olurken özellikle kalp damar hastalıkları bulunan ve tansiyon ilacı kullanan kişiler hassas durumda oldukları için kardiyoloji uzmanı Profesör Borislav Georgiev'in tavsiyelerini aktaracağız. Sıcak havalarda herkesin başına gelebilecek en riskli durumlardan biri olan güneş çarpmasının belirtileri nedir? Yaz döneminde ne kadar su almamız gerekir? Ayran ve kahve gibi içeceklerin tüketilmesiyle ilgili bilinmesi gerekenler. Uzman konuğumuzun bütün bu konularda söylediklerini az sonra dikkatinize sunacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, 30-35 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları kalp ve damar hastalıklarından muzdarip olanlar için son derece riskli olabilir. Çünkü yüksek sıcaklık dehidratasyon ve kan basıncının düşmesiyle ilişkilidir. Ulusal Kardiyoloji Hastanesi'nden Profesör Borislav Georgiev özellikle derecelerin yüksek olduğu günlerde genellikle 1,5 litre olan su alımını 2'ye katlanmasını tavsiye etti. Aynı zamanda kilolu insanların zayıflara nazaran daha fazla su içmesini önerdi. Tansiyon ilacı kullanan kalp ve damar hastası kişiler diüretik dozunu biraz azaltmalı ve evde tansiyon değerleri 120-80'in altına düşmemeli. Georgiev, tansiyonunuz çok düşerse tuzlu ayran içmenizi önermem çünkü tuz başka bir su tutma türüne yol açar. En iyisi su içmek. Nadiren de olsa tuzlu ayran içilebilir ve sağlıklı kişilerin tüketmesinde hiçbir engel yoktur dedi. Düzensiz kalp atışından muzdarip kişilerin elektrolit kaybı nedeniyle terleme konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Uzmana göre bazı durumlarda yüksek derecelerden dolayı potansiyum ve sodyum seviyesi düşebilir. Bu nedenle doktor özellikle aşırı sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde laboratuvar testleri ile göstergelerin izlenmesine önemli vurgu yaptı. Sıcakta hem sağlıklı hem de hasta insanlar için herhangi bir alkol alımı tavsiye edilmez. Çünkü kan damarlarını genişleterek bayılmaya neden olabilir. Profesör Georgiev normal idrara çıkma sıklığı azaldığında böbrekler için tehlikeli hale gelir. Çünkü böbreklerden ne kadar az sıvı geçer ve süzülürse böbreklere zarar verme olasılığı o kadar artar diye belirtti. Su tüketimine özellikle aşırı sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde her zamankinden daha fazla dikkat edilmeli. İhtiyacınızdan daha fazla su tüketmiş olsanız bile geri kalan su dışarı atılır ve vücut sakinleşir. Buradaki amaç böbreklerin normal fonksiyonunu yerine getirmelerini sağlamak. Bol su tüketiminde böbrekler zorlanabilir. Ancak önemli olan böylece arınacak olmaları. Alınan suyun yarısı terleme ve nefes verme yoluyla dışarı atılacak. Derecelerin yükselmesiyle insan terler ve böylece vücudun yüzeyinden büyük miktarda su buharlaşır. Sıcak günlerde kahve tüketiminin sağlığımızı etkileyip etkilemediği sorusuna Profesör Georgiev, kahvenin türüne ve içme sıklığına bağlı olduğunu belirterek genel olarak kahvenin kalp atış hızı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı ve her gün içildiğinde kan basıncı üzerinde minimal bir etkisinin olduğunu söyledi. Yani bir insan her gün kahve tüketirse bu tansiyonunu yükseltmez fakat düşürmez de. Sıcak havalarda herkesin başına gelebilecek en riskli durumlardan biri de güneş çarpması. Güçlü güneşe ve sıcaklığa doğrudan ve uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanan güneş çarpmasının ilk belirtileri baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma olan akut dehidratasyon ile ilişkilidir. Aynı zamanda yorgunluk, yüksek nabız,

Hızlı nefes alma, aşırı terleme ve baş ağrısı gibi belirtileri olan güneş çarpması fark edilir edilmez sıvıyla dengelenmeli ve acil olarak doktor desteği sağlanmalıdır. Sıcak günlerde 10 ila 16 saatleri arasında mümkün ise dışarı çıkılmaması tavsiye edilir.

0: Değerli dinleyiciler, bugün 2011 yılında dünya çapında düzenlenen Plastiksiz Temmuz inisiyatifi başlıyor. Plastiksiz Temmuz, insanların plastik kirliliğine karşı harekete geçmesini ve tek kullanımlık plastikleri reddetmesini amaçlayan küresel bir çevre hareketidir. 2011 yılında Batı Avustralya'da Plastiksiz adlı vakfın kurucusu Rebecca Prince-Ruiz ve yerel yönetimde küçük bir ekip tarafından başlatılan inisiyatif, günümüzde dünyada en etkili çevre kampanyalarından biridir. Katılımcılar Temmuz ayı boyunca günlük hayatlarında plastik kullanımını en aza indirerek sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmayı hedefliyor. Plastik kullanımının azaltılması hem çevre hem insan sağlığı için hayati önem taşıyor. Plastiksiz Temmuz kampanyası başlarken bundan bir süre önce kültür, sanat, edebiyat programında tanıttığımız Halime Yıldız'ın kaleminden çıkan ve bu konuda son derece anlamlı olan Plastik Çiçek masalını dinletiyoruz.
1: Masanın üstündeki uzun vazoda yıllardır konaklayan plastik çiçeğin tozu her gün alınıyordu. Plastik çiçek gökkuşağı renkli toz alma püskülünden hiç hoşlanmıyordu. Onun bir düşü vardı, gerçek olmak. Gerçek çiçekler toprağın tadını, suyun lezzetini, böcek gıdıklamalarını, rüzgarın serinliğini, yağmurun kokusunu, kelebeklerin ağırlığını bilirlerdi. Daha pek çok şeyi bilirlerdi. Plastik çiçeğe 1000 yıllık uzun bir ömür bağışlanmıştı. Bu kötülüğü kim yapmıştı ona? Bilmezler miydi, uzun yaşayanlara hep uğurlamak düşünüyordu.

Torunlarını, torunlarının torunlarını görebilirlerdi. Bu sanıldığı gibi güzel bir şey değildi. Gelenlerin gelişini görmek demek, gidenlerin gidişini de görmek demekti. Dünyanın değişen hallerini görebilirdi plastik çiçek. Yani yeni icatları, uzaylıların dünyaya gelişini, yeni kahramanları, elektronik kitapları, bunların hepsini görebilirdi. Çünkü ona sadece görme özelliği verilmişti. Uzun vazodaki çiçek büyük büyük annenin çiçeğiydi. Anısı vardır diye yıllardır attırmıyordu onu Cemre'nin annesi. En çok ama en çok toprağın tadını merak ediyordu plastik çiçek ve bir kelebeği ağırlamak istiyordu yapraklarında. Özenerek baktı bahçedeki begonvilin pencereye uzanan dalına. Şeker pembesi çiçeklerine hayran kaldı. Kırık bir sesle seslendi begonvile. Şşt, bakar mısın pembe çiçek? Dışarısı çok mu güzel? Dışarısı mı? Aa, evet güzel. Ama içeriden daha mı güzel bilemem. Çünkü ben hiç içeride olmadım. Ben çok merak ediyorum. Toprağın tadını anlatsana bana. Nefis, çok lezzetli. Biraz tuzlu ama kokusu daha güzel. Hele yağmur yağdığı zaman harika olur toprağın kokusu. Of, dedi plastik çiçek. Ne kadar şanssızım. Günler geçti. Mevsimler değişti. Begonvil çiçeği sonbaharla birlikte kurudu ve bir gün toprağa düşüverdi. Toprağa karıştı bedeni. Plastik çiçeğin ise gökkuşağı renkli toz püskülüyle tozu alındı her gün. Cemre'nin okuma öğrenişini izledi bu arada. Tekrar bahar geldiğinde begonvilin küçük çiçekleri belirdi yine yaprakları arasında. Plastik çiçek onun büyüyüp renklenmesini izledi özenerek. Onlara da sordu toprağın tadını. Bir gün yaramaz Cemre oyun oynarken bulduğu ne varsa atmaya başladı arkadaşına. İşte o gün, tam da o gün plastik çiçeğin kaderi değişiverdi. Cemre plastik çiçeği uzun vazodan aldığı gibi sinirle attı arkadaşının kafasına. Çiçek hedefine ulaşamadı. Açık olan pencereden bahçedeki bodur güllerin arasında düşüverdi. Vazodaki gibi dimdik değildi düştüğü yerde. Tepe taklak oldu bahçedeki güllerin arasında. Toprağa değdiği için çok mutluydu. Mutluluğuna diyecek yoktu. Tadını almasa da toprağa kavuşmuştu. Güneş gün günden rengini değiştirmiş, sararıp soldurmuştu plastik çiçeği. Ama o buna üzülmedi hiç. Sevinçle, galiba bana da sonbahar geldi dedi. Doğanın içindeydi artık ve gerçek bir çiçek gibi hissediyordu kendini. Ne güzelmiş, ne güzelmiş bahçe, ne güzelmiş. Varamadı tadına toprağın, duyamadı yağmurun kokusunu ama yağmurun damlalarını yapraklarında gördü. Yaşamın bir parçası olmak çok mutlu etti plastik çiçeği. Sonra kış geldi. Uçuşan kar tanelerini izledi. Tekrar bahar geldiğinde bodur gülleri bodayan Cemre'nin babası siyah bir çöp poşetine koydu onu. Çöp kamyonunun motor sesiyle yola çıktığında hikayesinin bitmediğini biliyordu. Plastik bir çiçek olmak gerçekten çok lanet bir büyüydü. Ama güzel anıları olmuştu vazodan ayrılınca. Bahçede geçirdiği günler en değerli anılarıydı. Bunları anımsamakla geçirdi kalan yüzyıllarını. Sonra toprak kabul etti onu da.

0: sevgili dinleyiciler, yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefonlarımızı hatırlatıyorum şimdi. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, yayınımız, Aile Saati programımız sizden gelen mesajlarla, telefonlarla devam ediyor. Ve ilk mesajımız daha dün Yollar Köy'den de Geçer programının hemen ardından yazılmış bir mesaj. Nurhan Beyzat yazmış. Selam, ben Tervela bağlı Bojan Köyü'nden Nurhan Beyzat. Yarın ayın birinde, yani bugün ayın birinde büyük abimin doğum günü. Adı Durhan. Türkiye'de Sağlık Mahallesi'nde yaşıyor. Onu selamlamak istiyorum. Ona sağlık diliyorum. Onu çok çok seviyorum. Bir de yengemi, adı Sevginar, oğlu var adı Erhan, gelini var adı Zühre, bir de dünya tatlısı torunları var adı Hazal. Onları da selamlamak istiyorum. Onları çok seviyorum. Hangi türkünün sıradaysa onunla selamlamak istiyorum. Bir de benim anam var, benim köyde oturuyor, adı Huriye. Sizi her gün dinliyor, onu da selamlamak istiyorum. Anamı çok seviyorum. Allah ona sağlık versin. İyi ki varsın. Size de başarılar diliyorum. Sizi her gün dinliyorum. Selamlar diye yazmış Nurhan Beyzat dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Nurhan Bey'in doğum gününü buradan bizler de kutluyoruz. Türkiye'ye selamlar gönderiyoruz. Sağlık diliyoruz. Hem Nurhan Bey'e diliyoruz, hem bütün ailesine, hem de bizi her gün dinleyen Huriye Hanım'a da selam olsun buradan. Güzel bir türkümüzle sizleri hemen selamlayalım o zaman. İlk türkümüz

kentine hem de bizi her gün dinleyen Huriye Hanım'a da selam olsun buradan. Güzel bir türkümüzle sizleri hemen selamlayalım o zaman. İlk türkümüz Hüseyin Nuriyev'den gelecek. Günler ne zor geçiyor nişanlısı olana, asker yari olana.

0: bu güzel türkümüzün ardından bakalım ilk dinleyicimiz kim? İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Öncelikle size çok teşekkür ediyorum bu yayını yaptığınız için. Benim ismim Gülseren.
0: Evet.
1: Ben Rusya bölgesinden, Küçük Oranki köyünden, Malkovranovu yani.
0: Evet.
1: Eşimin bugün doğum günü var ve torunumun.
0: Ay ne güzel. Evet.
1: Evet. Eşimin ismi Ayhan. O sizi böyle özel günlerde hep arıyor.
0: Evet.
1: Ve ben de bugün istedim ona bir sürpriz yapayım.
0: Çok
1: duygulandım.
0: Güzel.
1: Duygulandım çünkü ikisi de bugünkü şeyden günde.
0: Evet.
1: Torunum Onur 2 yaşında oluyor.
0: Maşallah.
1: Evet, eşim de 51'i dolduruyor.
0: Genç dede. Evet.
1: Evet, evet. Yani onlara hayırlı sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ve çok da heyecanlıyım. Kızım Gülay, Güvem Oktay, Güvem diyeyim ama o da bizim çocuğumuz yani.
0: Evet, ne güzel.
1: Onların çocuğu ilk torunumuz, ilk göz ağrımız Onurçu. Allah onlara uzun ömürler versin dediğim gibi. Hayırlı evlat nasip etsin olsun. Anasına, babasına, bizleri, anneannesini, dedesini sevindirsin. Çocuğum Aytan, ona da sağlık diliyorum. O da kendisi üniversitede okuyor. Bu sene Allah kısmet ederse 3. yıl olacak. İlk öğretim, ilk okul ve İngilizce öğretmeni.
0: Ne güzel.
1: Allah nasip ederse.
0: İnşallah.
1: Böyle yani. Çok mutluyum. Allah onları, bizleri onlara karşı eksik etmesin saygıdan, sevgiden.
0: İnşallah.
1: Yani evet.
0: Gülseren Hanım, amin diyoruz bütün dileklerinize. O kadar güzel ki dilekleriniz, daha ne ilave ettik bilemedik açıkçası. Sağlık diliyoruz. Başta
1: evet.
0: Hem ya

0: Ayhan, eşinize, Onur torununuza, bütün ailenize Gürselen Hanım. Çok güzel dileklerde bulundunuz. Bu mutluluğunuzu bizimle paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hep böyle mutlu olun, sağlıklı olun.
1: Evet, ben size teşekkür ederim. Sıradaki türkü onlara hediyem olsun.
0: Olsun, bizden de size.
1: Haber ettim için biraz duyguluyum, sevinçliyim. Her şey bir arada yaşıyorum.
0: Bu en güzel şeyler bunlar evet, işte.
1: Eşim sizi sık sık dinliyor. Ama eksik ne yazık ki bugün başka işi var. Evde değil.
0: Olsun.
1: Ama akşama beraber olacağız, toplaşacağız. Allah kısmet ederse.
0: İnşallah.
1: Bu güzel günümüzü kutlayacağız.
0: İnşallah diyorum.

0: yine en güzel şekilde.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Selamlar, sevgiler gönderdik Gülseren Hanım. Bütün ekip adına size Ayhan Bey'in 51 yaşında oluyor dediniz. Doğum gününü kutluyoruz. Torununuz Onur da 2 yaşında dediniz. Çok güzel ömürleri olsun. Ve Allah hep böyle karşısına iyi insanlar çıkarsın diyoruz. Bir mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Suzy profilinden gelen bir mesaj. Razgrad Yankovo'dan Vesile anne, kına gecesi yapacak olan genç çifti Alev ve Metkan'ı selamlıyor diye yazmış. Bizler de bu genç çifte bir ömür mutluluk diliyoruz. Bir yastıkta kocasınlar. Böyle içlerinden, gönüllerinden geçen tüm güzellikler gerçek olsun diyoruz. Ve Ahmet Recepov'u dinliyoruz şimdi. Darıldın mı sevgilim küçücük şakama?

Adeviye Kamil'in mesajıyla devam ediyorum. Almanya'dan Emircan, Nazlıcan, Efecan, Atakan ve dedesi Nasur'la ailesine kucak dolusu selamlar. Çocukların hepsi okullara gidiyor. Hayatlarında başarılar dilerim. Ekibinize Almanya'dan selamlar olsun. Çok teşekkür ederim diye yazmışlar. Bizden de Almanya'ya kucak dolusu selamlar şu anda gönderiyoruz. Burada bizi dinleyenler var. Sıradaki türkümüz sizler için de geliyor. Ve bütün az önce isimlerini, güzel isimlerini böyle saydım, sizler için gelecek. Sacide Mehmedova yazdı. Merhabalar sevgili radyo ekibine. Önce iyi ki varsınız diyerek konuya gelelim. Bulgaristan Avrupa'nın en fakir ülkesi. Mağazalarda fiyatlar yüksek olmaya devam ediyor. Daha neler? Mesela en güzeli annelik izni ise en uzun süren bir konu. Bu konuda Bulgaristan ön planda. Bütün Avrupa Birliği'ne nazaran ne sebeple annelik iznini biraz kısaltma olacakmış. Anneler bu akşam protesto edecekler. Hayırlısı olsun inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese demiş Sacide Hanım. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Her zaman böyle konulara hakimsiniz, gündemi takip ediyorsunuz. Evet, dediğiniz gibi hayırlısı. Başka ne diyeceğiz bilmiyorum ben de. Ve güzel türkümüzü şimdi dinletelim isterseniz. Raziye Fazlı söylüyor. Açıverin kapıları. Kim geliyor?

Sıradaki mesajımız Naci Halil'den. İyi günler, ben Naci Halil, Klimen Köyü'nden. Ben bugün eski bir tarım çalışanını selamlamak istiyorum, yani babama. İbrahim Ali Kabacık çok uzun zaman Tekezese'de çalıştı ve onunla çalışmış olan herkese selam olsun. Sıradaki türkü, saygılar sevgiler benden, Naci Halil, Almanya.

Evet, bugün anlaşılan mesajlarımızın büyük bir bölümü Almanya'dan geldi. Teşekkür ediyoruz. Sesimizin de oraya ulaşıyor olması, bizi dinliyor olmanız, yazmanız, aramanız, inanın çok mutlu oluyoruz. Ve özel olarak İbrahim Ali Kabacık için gelecek sıradaki türkümüz ve Naci Bey'in de dediği gibi onunla birlikte çalışan ve onların dışında da şu anda böyle tarımda çalışan, emek teri döken, böyle herkes için gelecek sıradaki türkümüz Emel Tabak söyleyecek. Karşıda güzel durur, zülfünü tarar durur diyor.

0: Az önce bizi Mal Kuvranova'dan Gülseren Hanım aradı. Sizler de duydunuz ve eşi Ayhan Bey ile torunu Onur'un doğum günlerini kutladı. Çok güzel dileklerde bulundu ve şimdi de türkümüzü dinlerken Ayhan Bey aradı. Süpürgelerin arasını traktörle kazıyormuş. Onu kendisi iletti. O da eşine güzel dileklerde bulundu tabii ki ve bizden de ona selam olsun diyoruz. Buradan işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki mesajımızı okumadan önce bir telefonumuz varmış, aldık hemen. İyi günler.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım. İyi günler.
1: Sesim geliyor mu?
0: Evet geliyor, buyurun, isminiz?
1: Merhaba İbulum.
0: Ha, merhaba, nasılsınız Muazzez Hanım?
1: Şükürler olsun, iyiyim İbulum. İyi olmaya çalışıyorum. Sizlerin de iyi olmanızı diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Ben şimdi bugün kendim Payitovalı olduğuma orada büyüdüm, yetiştim, orada yaşadım, hayat sürdüm. Orada 2-3 kişiyi selamlamak istiyorum. Onun için aradım sizi, lütfen olabilirse.
0: Evet evet, buyurun.
1: Ha. Birinci Mürviye denilen bir kadın, o her zaman katılıyor. Onu selamlayayım. Ondan sonra Necla öğretmeni, emekli olmuş, artık emekliye çıkmış. Onun anası Hatice'yi ve onun komşusu Vasfiye ve Nazmiye komşularını, onları can yürekten selamlayayım. Sıradaki türkü onlara gelsin.

0: diliyorum sizlere. İyi günler, iyi yayınlar, mutlu yarınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Teşekkür ettik Muazzez Hanım. Selamlar. Sevgiler gönderiyoruz bizler de size. Mürviye Hanım'a, Necla Hanım'a, Hatice, Vasfiye ve Nazmiye Hanım'a selam gönderdi. Muazzez Hanım, sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Bir mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü hemen dinleteceğiz. Tevfik Hatipov yazdı. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizleri ben. Tevfik Hatipov, Tırgoviste'nin Kralovo köyünden. Bugün benim oğlumun çocuğu dünyaya geldi. Oğlumun adı Ali, gelinimin adı Şafiye. 2 yaşında da Tuana var ve yeni doğanın adı Tuna. Hepsine sağlık, mutluluk dilerim. Selamlar sana, sevinirim. Tabii ki selamlayacağız. Bu güzel haberi, bu güzel haberi bizimle paylaştığınız için sizi selamlayacağız. Özellikle Tevfik Bey, Ali Bey'e de selam olsun. Şafiye Hanım'a, Tuana'ya ve Tuna'ya, dünyaya yeni gözlerini açmış Tuna'ya hepinize sağlık diliyoruz. Güzel ömürler diliyoruz. Sağlıklı tabii ki. Ve Rodopların Bülbülü ile Kadri Latifova ile selamlıyoruz. Yeşil gözlerine kurban olduğum diyor.

Sevgili dinleyiciler, bugün de bizimle olduğunuz için, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederek huzurunuzdan Mustafa Beckhoff'un söylediği Armut Koydum Sepete türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 1 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Aile Saati programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Hükümet 2026 yılı bütçe taslağını parlamentoya sundu. Varşova, Tel Aviv seferini yapan uçak Bulgaristan, Türkiye, Kıbrıs ve İsrail'i alarma geçirdi. Emekli aylıklarına %7,8 artış, elektrik ve merkezi ısıtma fiyatlarına %3 civarında zam. Sağlık Bakanlığı uzman açığı bulunan tıp alanlarına 240 yeni burs sağlayacak. Plovdiv 2028 Avrupa Spor Başkenti unvanına aday oldu. Şimdi haberlerin detayları. Hükümet 2026 yılı bütçe taslağını onaylayarak parlamentoya sundu. Başbakan yardımcısı Galip Donev, bütçe görüşmeleri kapsamında sosyal ortaklara kapsamlı müzakereler yürütmeyi beklediklerini belirterek, yaşam giderlerinde öngörülen 1,34 milyar avroluk artışın gerekçelerini de açıkladı. Donev'e göre söz konusu tutarın 254 milyon avrosu Avrupa Birliği fonlarından, 779 milyon avrosu ise ulusal bütçeden karşılanacak. Benare Horizont programının bildirdiği üzere ayrılan kaynağın bir bölümü geçici hükümet tarafından Giro d'Italia bisiklet turuna destek, İran'daki savaşın etkilerinden zarar gören tarım üreticilerine yardım, yakıt tazminatları ve çeşitli kamu harcamaları için kullanıldı. Donev, eski Maliye Bakanı ve Prodojame Promianata Partisi lideri Asen Vasilev'in bütçeye yönelik eleştirilerine yanıt vererek Facebook'ta kalem kalem paylaşım oluşturmak, bütçeyi kalem kalem hazırlamakla aynı şey değil ifadelerini kullandı. Vasilev eleştirilerini 2026 bütçesi kalem kalem başlıklı Facebook paylaşım serisi üzerinden dile getirmişti. Bulgaristan Hava Kuvvetleri Torehon'daki NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden alınan bilgiler doğrultusunda 30 Haziran'da MiG-29 uçağını aktif hale getirdi. Bulgaristan merkezli Elektra Airways adına Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonyalı LOT Hava Yolları'na ait Airbus A320 uçağı uçakta yasa dışı müdahale nedeniyle 7500 transponder kodunu yayınladı. Saat 13.57 sularında Bulgaristan

0: Macaristan hava sahasına giren uçağı Tuna'dan Türkiye'ye kadar MiG-29 uçağı eşlik etti. Türkiye'ye girdikten sonra ise Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edildi. Yolcu uçağı Kıbrıs'taki Baf Uluslararası Havalimanı'na acil iniş talebinde bulundu. Ancak yoğun trafik nedeniyle bu talep reddedildi ve uçak geri dönerek saat 17.15 civarında Burgas'a iniş yaptı. LOT Hava Yolları tarafından yapılan ilk açıklamada olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmişti. Uçak İsrail'e gitmek üzere Burgas'tan saat 23'te kalktı. Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu Başkanı Plamen Mladenovski'ye göre 1 Temmuz'dan itibaren konut aboneleri için elektriği, merkezi ısıtma ve sıcak su fiyatları yaklaşık %3 oranında artacak ki bu da tüketicilerin elektrik faturalarına yaklaşık 1 avroluk artış ile yansıyacak. En fazla zam Sofya ve Pleven, en düşük ise Vratsa'da yapılacak. 1 Temmuz'dan itibaren sosyal yaşlılık aylığı 183 avro oluyor ve bu artış 163 bin vatandaşın gelirine yansıyacak. Burada söz konusu olan 70 yaş üstü kişi başına yıllık geliri yoksulluk sınırının %30'unun altında olan ve sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmayan kişilerdir. 1 Temmuz 2026'dan itibaren tüm emekli maaşlarına tutarı 30,68 avroluk ek ödeme veya COVID ek ödemesi olarak bilinen ödeme artık dahil edilmeyecek. Ayrıca 1 Temmuz'dan itibaren İsviçre kuralı olarak bilinen mekanizma çerçevesinde belirlenen oranla emekli maaşları %7,8 oranında güncellenecek ve bu artış 2025 yılı sonuna kadar emekli maaşı alan tüm kişileri kapsayacak. Emekli maaşı ödemeleri 7 Temmuz Salı günü başlayacak. Sağlık Bakanlığı uzman açığı bulunan tıp alanlarında uzmanlık eğitimi alan genç sağlık çalışanlarına yönelik 240 yeni burs kontenjanı açtı. Başvurular 1 Temmuz 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında kabul edilecek. Destekten yararlanmaya hak kazanan genç doktorlar, hemşireler ve ebeler uzmanlık eğitimlerinin kalan süresi boyunca aylık 2,5 asgari ücret tutarında ek mali destek alacak. Toplam 240 kontenjanın 165'i personel ihtiyacının yüksek olduğu uzmanlık alanlarında eğitim gören doktorlara, 75'i ise ülke genelinde uzman açığı bulunan uzmanlık dallarına ayrıldı. Başvurular kontenjanlar dolana kadar başvuru sırasına göre değerlendirilecek. Başvuru koşulları ve gerekli belgeler Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki uzmanlar için bölümünde yayımlanacak. Benere Kırcali muhabiri Valya Apostolova, yurt dışından Bulgaristan'a dönen 29 Bulgaristan vatandaşının Bulgaristan'ı seçiyorum projesi kapsamında Kırcali ilinde istihdam edildiğini bildirdi. Yurt dışından dönen Bulgaristan vatandaşlarıyla iş sözleşmeleri imzalanırken farklı destek programları çerçevesinde mali kaynak da sağlandı. Kırcali Çalışma Bürosu Müdürü Metin Hafız Selim projeye yoğun ilgi olduğunu belirtti ve devamında şunları kaydetti.
1: Republika Турция имаме Нидерландия, Германия, страни като Великобритания и Норвегия.
0: Основните сфери. Програмда Türkiye, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç'ten dönen Bulgaristan vatandaşları var. Katılımcıların çalışmaya başladığı alanların başında sağlık ve tıp, madencilik ile işleme sanayisi var. Hatta 112 acil çağrı merkezinde çalışanlar, mühendisler, teknisyenler, doktorlar, sağlık görevlileri gibi mesleklerden kişiler de var. Sözlerini kullandı Kırcali Çalışma Bürosu Müdürü Metin Hafız Selim. Bulgaristan vatandaşlarının %40'ından fazlası tanıdığı birinin uyuşturucu kullandığı veya kullanmış olduğunu söylüyor. Her 10 kişiden yaklaşık 6'sı yaşadıkları yerde uyuşturucuya kolay erişim olduğunu öne sürüyor. Deneklerin %92'si için uyuşturucu kullanımı ciddi bir sorun teşkil ederken sadece %4'ü bunu toplum için ciddi bir sorun olarak görmüyor. Ülke vatandaşlarının %50'sine göre gençlerin uyuşturucuya yönelmesi başlıca nedeni merak duygusu ve deneme isteği, %42'sine göre akran baskısı, %30

%39'una göre ise uyuşturucuya kolay erişimdir. Ankete katılanların %37'si ise ebeveyn kontrolünün eksikliğini öne sürüyor. Trend Sosyoloji Ajansı'nın Vale City Çetri Çasa gazetesinin isteği üzerine gerçekleştirdiği temsili anketine göre sorunun sınırlandırılmasına yönelik tedbirlere gelince daha sıkı yaptırımlar ve artırılmış kontrol yönündeki desteğe dair görüşler çoğunlukta. Tutrakan Belediyesi tarafından açıklandığı üzere 1 Temmuz'da Tutrakan'da Kayısı Festivali düzenlendi. Bölgedeki üreticileri bir araya getirerek farklı kayısı çeşitlerini sergilemelerine sağlayan Kayısı Festivali programında en kaliteli meyve, en lezzetli kayısı tatlıları ve reçelleri ile en iyi kayısı rakısı yarışmaları yer aldı. Bu yılki etkinlik Silistra ilindeki kayısı hasadının başlangıcına denk geldi. Bazı üreticiler geçen yıla kıyasla daha iyi kayısı verimi beklentilerini açıkladılar. 20 bin dekardan fazla kayısı bahçesiyle Silistra ili ülkenin başlıca kayısı üreticisidir. Silistra Kayısı ve Tarım Uygulama Merkezi yaklaşık 500 çeşit kayısı koleksiyonuna sahip. Bulgaristan'ın Japonya Büyükelçisi Marietta Arabacieva 26 Haziran 2026 tarihinde Kanagawa eyaletindeki Ayasek şehrini ziyaret ederek belediye başkanı Yoshihiko Kitsukawa ile bir araya geldi. Görüşme yenilenip 1 Mayıs 2025 tarihinde kapılarını yeniden ziyaretçilere açan Ayase Rose Garden Gül Bahçesi'nde gerçekleşti. Bulgaristan'ın Japonya Büyükelçiliği'nin Facebook sosyal hesabında Gül Bahçesi'nin yaklaşık 7700 metrekarelik bir alanı kapsadığını ve 150 çeşitten 680'den fazla gül fidanının yer aldığı paylaşıldı. Bahçenin yaratıcısı Takashi Kawai'ye göre Gül Bahçesi'nin konsepti dünya turu niteliğinde olup farklı ülke ve bölgelerden 150 çeşit gülü içermektedir. Bahçenin özelliklerinden biri ziyaretçilerin satın alabileceği Bulgaristan'a özgü Damascena yağlı gül çiçekleriyle demlenmiş çayı var. Beytan'ın aktardığı gibi Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen Turizm Reform Konseyi'nin ilk toplantısı sırasında Başbakan Yardımcısı Ivo Christoph, yaz sezonunun başlangıcında beklentilere kıyasla turistik tesislerin doluluk oranlarında düşüş gözlemlenirken giderek daha fazla Bulgaristan vatandaşı tatillerini Yunanistan'da geçirmeyi tercih ediyor dedi.

0: Ivo Christov, fiyatların, sunulan hizmetlerin kalitesi ve Bulgaristan turizm ürününün rekabet gücü de dahil olmak üzere ciddi analiz gerektiren bir eğilim olduğunu öne sürdü. Plovdiv Belediye Başkanı Kostadin Dimitrov, şehrin 2028 Avrupa Spor Başkenti ünvanı için resmi adaylık başvurusunda bulduğunu açıkladı. Plovdiv Belediyesi ile BGB Aktif Derneği'nin işbirliğinde hazırlanan başvuru dosyası, spor altyapısı, spor kulüplerinin gelişimi, halk sağlığı, erişilebilirlik ve spor turizmi gibi Access Europe tarafından belirlenen 12 değerlendirme kriterinin tamamını kapsıyor. Belediye Başkanı Dimitrov, başvurunun yalnızca prestijli bir unvan kazanma hedefi taşımadığını belirterek, bu süreç Plovdiv'i daha sağlıklı, daha aktif ve daha cazip bir şehir haline getirmek için önemli bir fırsattır ifadelerini kullandı. Dimitrov, belediyenin bu hedef doğrultusunda büyük spor tesislerini kademeli olarak modernize ettiğini, semtlerde yeni spor alanları oluşturduğunu ve şehrin giderek daha fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını vurguladı. Access Europe Uluslararası Değerlendirme Komitesi'nin Ekim ayında Plovdiv'i ziyaret ederek spor altyapısının yerinde incelemesinin ardından 2028 Avrupa Spor Başkenti unvanını kazanacak şehrin Kasım ayında açıklanması öngörülüyor. Hava durumu. Yarın Karadeniz'in dışında sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı geçerli olacak. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında değişirken Sofya'da 17 derece olacak. Ülke genelinde öğlene kadar güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra bulutlar artacak ve yer yer gök gürültülü yağmur yağacak. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve dolu yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33 derece arasında değişirken başkentte 28 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bulutlanma meydana gelecek ve yer yer gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 26-27 derece olacak. Dağlarda öğle saatlerinde ve öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 22-2000 metrelerde 14 derece olacak. Cuma günü bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yer yer kısa süreli yağışlar düşecek. Cumartesi günü Orta ve Doğu Bulgaristan'da yağmur yağacak. Bazı yerlerde geçici olarak gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış düşecek. Dolu yağış olasılığı var. Cumartesi günü hava sıcaklığı 25 ile 30 derece arasında olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Bilyana Harizanova ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da sizleri selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, Paris'te düzenlenen 8 ülkeden 27 Bulgar okulunun katıldığı yarışmada Bulgar dilinin ve kültürel kimliğin yurt dışında yaşatılmasına katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve ailelerin özverisinin vurgulandığı 10. Uluslararası Azbuki Vedi Bulgarca okuma yarışması hakkında ilginç bilgiler paylaşacağız sizlerle önümüzdeki dakikalarda. Şimdi bir şarkı arası ve burada sizleri bekliyor olacağız.

0: Değerli dinleyiciler, Paris'teki Aziz Kiril ve Metodi Bulgar Pazar Okulu, yurt dışındaki Bulgar okullarında okuyan 1. ve 2. sınıf öğrencileri için düzenlenen Azbuki Vedi Uluslararası Bulgarca Okuma Yarışması'nın 10.sına ev sahipliği yaptı. Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın mali desteği, Yurtdışı Bulgarlar Ajansı'nın işbirliği ve Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun medya ortaklığı ile gerçekleştirilen bu yılki yarışmada, Bratislava'daki Hristo Botev Bulgar Lisesi'nden Nikolas Hulala ve Paris'teki Aziz Kiril ve Metodi Bulgar Pazar Okulu'ndan Lea Todorova, yeni Harflerin Kralı ve Harflerin Kraliçesi unvanlarını kazandılar. Sevgiyle harflerin koruyucuları olarak anılan yarışmanın katılımcıları Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, Slovakya, Ukrayna ve İngiltere'deki 27 yurtdışı Bulgar okulunu temsil ettiler. Profesör Zivka Koleva-Zlateva'nın başkanlık ettiği jüri tarafından seçilen Yeni Harflerin Kralı ve Harflerin Kraliçesi, Cumhurbaşkanı'nın Kültür, Eğitim ve Yurt Dışındaki Bulgarlarla İlişkiler Sekreteri Milena Dimitrova tarafından taçlandırıldı. Bununla birlikte harflerin lordları Filip Nisteya ve Viktor Stoyanov'a gümüş taçları takdim eden Milena Dimitrova, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'nın şu ifadelerini içeren tebrik mesajını okudu. Yarışmanın 10. edisyonu 20. yılını kutlayan Paris'teki Aziz Kiril ve Metodi Bulgar Okulu'nda düzenleniyor olması manidardır. Bu vesileyle özverileri ve azimleriyle yurt dışındaki yurttaşlarımız arasında Bulgar dili, kültürü ve geleneklerini yaşatan tüm öğretmenlere, velilere ve gönüllülere hak ettikleri takdirimizi ifade etmek istiyoruz. Eğitim Bakanı Profesör Georgi Vochev, kendi kategorilerindeki en küçük katılımcılara Aleksandra Kovçieva ve Mina Şturter'e Bukvuznaik ödüllerini takdim etti. Bakan Vochev, Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte ebeveynlerin çocuklarında aidiyet duygusunun oluşumu ve gelişimindeki rolünü vurguladı. Ayrıca Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın yurt dışındaki Bulgar pazar okullarını desteklemeye devam edeceğini ve ders kitaplarını öğrencilerin Bulgarca dil yeterlilik düzeylerine ve yabancı dil ortamında edinen dil becerileri seviyesine göre uyarlamak için çalışacağını da belirtti.
1: Няма образователна система на света, която да реши всички проблеми, ако тя не бъде подкрепена от семейство. Самия факт тук в
0: Dünyada ailenin desteği olmadan tüm sorunları çözebilecek bir eğitim sistemi yoktur. Bu okullar çocukların olağanüstü başarılarını gözler önüne seriyor. Ancak ailelerinin desteği ve özverisi olmasaydı ne

0: kadar eğitim materyali veya kaynak sağlarsak sağlayalım, sonuçlar aynı olmazdı. Bu çocukların olağanüstü başarıları tam da ebeveynlerinin azmi ve desteği sayesindedir. Bugün buradaki Bulgar okullarını ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Çünkü Paris'in tam kalbinde Bulgarca konuşulduğunu duymak ve Bulgarcanın harflerini ve ritmini çoktan öğrenmiş çocukları dinlemek gerçekten harika bir şey ifadelerini kullandı Bakan Volchev. Yurtdışı Bulgarlar Ajansı Başkanı Rayna Mojukova, Azbuki Vedi yarışmasında harflerin koruyucuları ödülleri olarak bilinen teşvik ödüllerini takdim etti. Mojukova, Bulgar pazar okullarındaki öğretmenlerin ulusal kimlik ve kültürel hafızasının korunmasındaki rolüne değindi. Mojukova, Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte şunları belirtti.
1: Това, че дейността на българските неделни училища отдавна излезе от рамките на чистото образование.
0: Bulgar pazar okullarının çalışmaları uzun zamandır eğitimin sınırlarını aştı. Bu durum büyük ölçüde Bulgar okullarını bir araya getiren ve yerleşik bir ağ oluşturan Yurtdışı Bulgarlar Ajansı'nın çabaları sayesinde mümkün oldu. Farklı şehirlerdeki Bulgar okullarını bir araya getiren girişimler artık sayısızdır ve her biri son derece değerlidir. Her biri bir öğretmenin hayal gücünü ve adanmışlığını yansıtıyor dedi. Bulgaristan Halk Meclisi Yurtdışı Bulgarlar Politikaları Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Frankofon Parlamenterler Asamblesi'nde Daimi Meclis Delegasyonu Başkanı olan Milletvekili Elisaveta Belobradova da resmi konuklar arasındaydı. Belobradova, Brüksel'de Rambosilek Bulgar Okulu öğrencilerine iki özel ödül takdim etti. Belobradova, hafta sonlarını dinlenmek yerine okulda geçirmeyi tercih eden tüm velilere, çocuklara ve öğretmenlere teşekkür etti. Bulgaristan Ulusal Radyosu da özel ödüller verdi. Ödülleri takdim eden Bulgaristan Ulusal Radyosu Yönetim Kurulu üyesi Dimitar Abrashev şunları belirtti.
2: За българското национално радио е чест да бъде част от тази кауза, защото мисията на обществената медия не само да информира.
0: Bu girişimin bir parçası olmak Bulgaristan Ulusal Radyosu için bir onurdur. Zira kamu yayıncılığının misyonu sadece bilgilendirmek değil, aynı zamanda Bulgar dilini, kültürünü ve maneviyatını korumaktır. Bugün burada bir araya gelen herkes Bulgarcanın sadece bir iletişim aracı olmadığını göstermiştir. Bulgarca aramızdaki mesafe ne olursa olsun hafıza, kimlik ve nesilleri birbirine bağlayan bir köprüdür. Ayrıca özverili çabaları sayesinde Bulgarcanın Bulgaristan sınırlarının çok ötesinde sadece bir anı olarak değil günlük yaşamın canlı bir parçası olarak varlığını sürdürmesini sağlayan organizatörleri, öğretmenleri ve ebeveynleri de içtenlikle tebrik ediyoruz dedi. Almanya'nın Dortmund kentindeki Aziz Kiril ve Metodi Bulgar Okulu Müdürü Dimitrinka Niklina, okulun Azbuki Vedi 11. Uluslararası Bulgarca Okuma Yarışması'nın ev sahipliğini simgeleyen heykelciyi aldı. Regensburg'daki Aziz Kiril ve Metodi Bulgar Pazar Okulu ise 2028'de düzenlenecek 12. yarışmaya ev sahipliği yapmak üzere seçildi. Yarışma bir grup fotoğrafı ve Paris'ten gelen Zora topluluğunun dansçılarının başını çektiği geleneksel Bulgar horosu ile sona erdi.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, yayınımız, Aile Saati programımız sizden gelen mesajlarla, telefonlarla devam ediyor ve ilk mesajımız daha dün Yollar Köy'den de Geçer programının hemen ardından yazılmış bir mesaj. Nurhan Beyzat yazmış. Selam, ben Tervela bağlı Bojan Köyü'nden Nurhan Beyzat. Yarın ayın birinde, yani bugün ayın birinde büyük abimin doğum günü. Adı Durhan. Türkiye'de Sağlık Mahallesi'nde yaşıyor. Onu selamlamak istiyorum. Ona sağlık.

diliyorum. Onu çok çok seviyorum. Bir de yengeme adı Sevginar, oğlu var adı Erhan, gelini var adı Zühre. Bir de dünya tatlısı torunları var adı Hazal. Onları da selamlamak istiyorum. Onları çok seviyorum. Hangi türkünün sıradaysa onunla selamlamak istiyorum. Bir de benim anam var. Benim köyde oturuyor. Adı Huriye. Sizi her gün dinliyor. Onu da selamlamak istiyorum. Anamı çok seviyorum. Allah ona sağlık versin. İyi ki varsın. Size de başarılar diliyorum. Sizi her gün dinliyorum. Selamlar diye yazmış Nurhan Beyzat dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Nurhan Bey'in doğum gününü buradan bizler de kutluyoruz. Türkiye'ye selamlar gönderiyoruz. Sağlık diliyoruz. Hem Nurhan Bey'e diliyoruz, hem bütün ailesine, hem de bizi her gün dinleyen Huriye Hanım'a da selam olsun buradan. Güzel bir türkümüzle sizleri hemen selamlayalım o zaman. İlk türkümüz Hüseyin Nuriyev'den gelecek. Günler ne zor geçiyor nişanlısı olana, asker yari olana.

0: bu güzel türkümüzün ardından bakalım ilk dinleyicimiz kim? İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Öncelikle size çok teşekkür ediyorum bu yayını yaptığınız için. Benim ismim Gülseren.
0: Evet.
1: Ben Rusya bölgesinden, Küçük Oranki köyünden, Malkovranovu yani.
0: Evet.
1: Eşimin bugün doğum günü var ve torunumun.
0: Ay ne güzel. Evet.
1: Evet. Eşimin ismi Ayhan. O sizi böyle özel günlerde hep arıyor.
0: Evet.
1: Ve ben de bugün istedim ona bir sürpriz yapayım.
0: Çok
1: duygulandım.
0: Güzel.
1: Duygulandım çünkü ikisi de bugünkü şeyde, günde.
0: Evet.
1: Torunum Onur 2 yaşında oluyor.
0: Maşallah.
1: Evet, eşim de 51'i dolduruyor.
0: Genç dede, evet.
1: Evet, evet. Yani onlara hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Ve çok da heyecanlıyım. Kızım Gülay, Güven Oktay. Güven diyeyim ama o da bizim çocuğumuz yani.
0: Evet, ne güzel.
1: Onların çocuğu, ilk torunumuz, ilk göz ağrımız Onurçu. Allah onlara uzun ömürler versin, dediğim gibi. Hayırlı evlat nasip etsin olsun. Anasına, babasına, bizleri, anneannesini, dedesini sevindirsin. Çocuğum Aytan, ona da sağlık diliyorum. O da kendisi üniversitede okuyor. Bu sene Allah kısmet ederse 3. yıl olacak. İlk öğretim, ilk okul ve İngilizce öğretmeni.
0: Ne güzel.
1: Allah nasip ederse.
0: İnşallah.
1: Böyle yani. Çok mutluyum. Allah onları, bizleri onlara karşı eksik etmesin saygıdan, sevgiden.
0: İnşallah.
1: Yani evet.
0: Gülseren Hanım, amin diyoruz bütün dileklerinize. O kadar güzel ki dilekleriniz. Daha ne ilave etsek bilemedik açıkçası. Sağlık diliyoruz Bars'ta.
1: Evet.
0: Hem Ayhan eşinize, Onur torununuza, bütün ailenize Gülseren Hanım. Çok güzel dileklerde bulundunuz. Bu mutluluğunuzu bizimle paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hep böyle mutlu olun, sağlıklı olun.
1: Evet, ben size teşekkür ederim. Sıradaki türkü onlara hediyem olsun.
0: Olsun, bizden de size.
1: Haber ettim için biraz duyguluyum, sevinçliyim. Her şey bir arada yaşıyorum.
0: Bu en güzel şeyler bunlar
1: evet,
0: işte.
1: Eşim sizi sık sık dinliyor. Ama
0: eksik
1: ne yazık ki bugün başka işi var. Evde değil.
0: Olsun.
1: Ama akşama beraber olacağız, toplaşacağız. Allah kısmet ederse.
0: İnşallah.
1: Bu güzel günümüzü kutlayacağız.
0: İnşallah diyoruz.
1: Rabbimin izniyle en güzel şekilde.
0: İnşallah.
1: Size de çok teşekkür ederim.
0: Selamlar, sevgiler gönderdik Gülseren Hanım. Bütün ekip adına size Ayhan Bey'in 51 yaşında oluyor dediniz. Doğum gününü kutluyoruz. Torununuz Onur da 2 yaşında dediniz. Çok güzel ömürleri olsun. Ve Allah hep böyle karşısına iyi insanlar çıkarsın diyoruz. Bir mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Suzy profilinden gelen bir mesaj. Razgrad Yankovo'dan Vesile anne, kına gecesi yapacak olan genç çifti Alev ve Metkan'ı selamlıyor diye yazmış. Bizler de bu genç çifte bir ömür mutluluk diliyoruz. Bir yastıkta kocasınlar. Böyle içlerinden, gönüllerinden geçen tüm güzellikler gerçek olsun diyoruz. Ve Ahmet Recepov'u dinliyoruz şimdi. Darıldın mı sevgilim, küçücük şakama?

Adeviye Kamil'in mesajıyla devam ediyorum. Almanya'dan Emircan, Nazlıcan, Efecan, Atakan ve dedesi Nasur'la ailesine kucak dolusu selamlar. Çocukların hepsi okullara gidiyor. Hayatlarında başarılar dilerim. Ekibinize Almanya'dan selamlar olsun. Çok teşekkür ederim diye yazmışlar. Bizden de Almanya'ya kucak dolusu selamlar şu anda gönderiyoruz. Burada bizi dinleyenler var. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek ve bütün az önce isimlerini, güzel isimlerini böyle saydım, sizler için gelecek. Sacide Mehmet

Yazdım. Merhabalar sevgili radyo ekibine. Önce iyi ki varsınız diyerek konuya gelelim. Bulgaristan Avrupa'nın en fakir ülkesi. Mağazalarda fiyatlar yüksek olmaya devam ediyor. Daha neler? Mesela en güzeli annelik izni ise en uzun süren bir konu. Bu konuda Bulgaristan ön planda. Bütün Avrupa Birliği'ne nazaran ne sebeple annelik iznini biraz kısaltma olacakmış. Anneler bu akşam protesto edecekler. Hayırlısı olsun inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese demiş Sacide Hanım. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Her zaman böyle konulara hakimsiniz, gündemi takip ediyorsunuz. Evet, dediğiniz gibi hayırlısı. Başka ne diyeceğiz bilmiyorum ben de. Ve güzel türkümüzü şimdi dinletelim isterseniz. Raziye Fazlı söylüyor. Açıverin kapıları. Kim geliyor?

Sıradaki mesajımız Naci Halil'den. İyi günler, ben Naci Halil, Klimen Köyü'nden. Ben bugün eski bir tarım çalışanını selamlamak istiyorum, yani babama. İbrahim Ali Kabacık çok uzun zaman Tekeze'de de Tekeze

Lisede çalıştı ve onunla çalışmış olan herkese selam olsun. Sıradaki türkü saygılar sevgiler benden Naci Halil Almanya'dan. Evet, bugün anlaşılan mesajlarımızın büyük bir bölümü Almanya'dan geldi. Teşekkür ediyoruz. Sesimizin de oraya ulaşıyor olması, bizi dinliyor olmanız, yazmanız, aramanız, inanın çok mutlu oluyoruz. Ve özel olarak İbrahim Ali Kabacık için gelecek sıradaki türkümüz ve Naci Bey'in de dediği gibi onunla birlikte çalışan ve onların dışında da şu anda böyle tarımda çalışan, emekleri döken böyle herkes için gelecek sıradaki türkümüz Emel Tabak söyleyecek. Karşıda güzel durur, zülfünü tarar durur diyor.

0: Az önce bizi Malku Vranova'dan Gülseren Hanım aradı. Sizler de duydunuz ve eşi Ayhan Bey ile torunu Onur'un doğum günlerini kutladı. Çok güzel dileklerde bulundu ve şimdi de türkümüzü dinlerken Ayhan Bey aradı. Süpürgelerin arasını traktörle kazıyormuş. Onu kendisi iletti. O da eşine güzel dileklerde bulundu tabii ki ve bizden de ona selam olsun diyoruz. Buradan işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki mesajımızı okumadan önce bir telefonumuz varmış, aldık hemen. İyi günler.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım. İyi günler.
1: Sesim geliyor mu?
0: Evet geliyor. Buyurun, isminiz?
1: Merhaba İbulüm.
0: Ha, merhaba, nasılsınız Muazzez Hanım?
1: Şükürler olsun, İyiyim Gülüm. İyi olmaya çalışıyorum. Sizlerin de iyi olmanızı diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Ben şimdi bugün kendim Payışovalı olduğuma, orada büyüdüm, yetiştim, orada yaşadım, hayat sürdüm. Orada 2-3 kişiyi selamlamak istiyorum. Onun için aradım sizi, lütfen olabilirse.
0: Evet evet, buyurun.
1: Ha. Birinci Mürviye denilen bir kadın, o her zaman katılıyor. Onu selamlayıyorum. Ondan sonra Necla öğretmeni, emekli olmuş, artık emekliye çıkmış. Onun anası Hatice'yi ve onun komşusu

0: Vasfiye ve Nazmiye komşularını, onları can yürekten selamlayırım. Sıradaki türkü onlara gelsin diyorum. Sizlere iyi günler, iyi yayınlar, mutlu yarınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Teşekkür ettik Muazzez Hanım. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz bizler de size. Mürviye Hanım'a, Necla Hanım'a, Hatice, Vasfiye ve Nazmiye Hanım'a selam gönderdi Muazzez Hanım. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Bir mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü hemen dinleteceğiz. Tevfik Hatipov yazdı. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizleri ben. Tevfik Hatipov, Tırgoviste'nin Kralovo köyünden. Bugün benim oğlumun çocuğu dünyaya geldi. Oğlumun adı Ali, gelinimin adı Şafiye. 2 yaşında da Tuana var ve yeni doğanın adı Tuna. Hepsine sağlık, mutluluk dilerim. Selamlar sana, sevinirim. Tabii ki selamlayacağız. Bu güzel haberi, bu güzel haberi bizimle paylaştığınız için sizi selamlayacağız. Özellikle Tevfik Bey, Ali Bey'e de selam olsun. Şafiye Hanım'a, Tuana'ya ve Tuna'ya, dünyaya yeni gözlerini açmış Tuna'ya hepinize sağlık diliyoruz. Güzel ömürler diliyoruz. Sağlıklı tabii ki. Ve Rodopların Bülbülü'yle, Kadriye Latifova'yla selamlıyoruz. Yeşil gözlerine kurban olduğum diyor.

Sevgili dinleyiciler, bugün de bizimle olduğunuz için, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederek huzurunuzdan Mustafa Beckhoff'un söylediği Armut Koydum Sepete türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalan.